Obsine FM.

acımı içime gömmekten, her gelene bir parçamı feda etmekten, umut ektim derken gözyaşı biçmekten, hayat bir serüven mi yoksa yokuşu bitmeyen merdiven mi? Ama bildiğim bir şey var, herkes

zamanlarda testi usta. Çektiğim her sabır yardı anılarımı. Olan da o. Hangi kafayla yazdım bu şarkıyı? Her satır yardı benim de anılarımı.

hızlı ürküten bir rüzgar. Bu ne biçim kışırtı böyle?

insan hər kisin aklı yerində.

0: Sotto secular.
1: Afşin efendim.

0: Virgin FM.
1: Bir ortak geçmişimiz var. Bir de hep açık.

0: آفشین افشین.
1: Saçlarım yarıda, yüzüm örtmüş. Baş edemiyorum dünyayla. Kaybediyorum kendimi fark etmeden. İçimde savaşıp duran bu hayatla.

Nere gitsem çaresi yok. Nere gitsem çaresi yok. Nere gitsem çaresi yok. Yanmışım. Başım belada.

aşktan gidiyorum.

İzmir'deki evi kapattık. Annem artık burada. Buradaki eve hiç gelemedi. Kısmet olmadı. Seni hiçbir evde bulamayınca bazen panik oluyorum.

geçmişimiz ne bir gelecek. Aslında hiçbirimiz herkes gibi biz hatasız değiliz. Hayallerinin peşinden koşan kahramanlar değiliz. Herkes gibiyiz biz, herkes gibi efsane değiliz, masum değiliz. Herkes gibiyiz.

yade. Bir geçmişimiz, bir gelecek. Hiçbirimiz herkes gibi biz hatasız değiliz. Hayallerinin peşinden koşan kahramanlar değiliz. Herkes gibiyiz.

Adım yankı olur gecelerde. Çınlar suskun sokaklarda. Gözlerim sadece seni arar. Çıkmaz da kaybolur. Suskun sokak.